Zamında. Zamında. Zamında. Na yaki. Na ranki. Na leki. Zaban kite charna. Kajebe le maître.